Aslında her şeyin başlayıp bittiği yerdir kalp. Sever, sevilir, üzer, üzülür ama kalp dediğin beraber yaşlanıp beraber ölmeli. İşte o yüzden sana diyorum ki benimle evlenir.

bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu kalırsın, mutsuzluğu.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
1: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
1: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Kısanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın. Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. Allcars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar,

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
4: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
3: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
4: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
3: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
4: Bölgesel boyama parlatma.
3: Oto farlarının boya ve parlatılması.
4: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
3: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
3: Adres Ksantik Havala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
4: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: 2022 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kale

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın.

gece hiç tanımadığım bir kadını, sırf sana benziyor diye usulca sokulup merhaba dedim. Tanıdık bir huzur aradım. Şaşkın bakışlarında dün bildik bir söz bekledim. Eskiden kalma öylesine konuştu, bir şeyler söyledi. Beklediğim sözler bunlar değil.

gece hiç tanımadığın bir kadını sırf sana benziyor diye usulca sokulup merhaba dedim. Tanıdık bir huzur aradım. Şaşkın bakışlarımda bildik bir söz bekledim. Eskiden kalma öylesine. Konuştu, bir şeyler söyledi. Beklediğim sözler bunlar değil. Yüzüme baktı, gözlerime. Ama senin

Sevdim canımı pazar etti de bir akça fiyatım olmadı benim. Meydanı dar ettim nice yiğide, bu aşka mecalim kalmadı benim. Bu aşka mecalim kalmadı benim.

hadi gidiyorsun. Yürekten kan gidiyor, sen gidiyorsun. Her şey gidiyor, gökte bulut, dağda kar, düzde kervan gidiyor. Solgun bir gül oluyor insan, bir demet kır çiçeği ölüyor. Sen gidiyorsun.

Ne ucuz yaşıyorsun ne kolay, bir kristal gibi ellerinden düşüyorsun. Bakma öyle, ben kanıyorum, sen düşüyorsun. Islak gözlerimle geçiyorum yaralı bir ceylanın kalbinden. Ceplerimde kül var, bir yangından arta kalan. Sorduğum adreslerde kimse oturmuyor ve kimseler olmuyor ben sorduğum zaman. Her şey bir yalan gibi yandığı zaman, yalnız olduğunu anlıyor insan. Anladım ve geçtim yaralı bir ceylanın kalbinden. Su gördüm düşümde, karanlıktı ve gürültüyle çağlıyordu. Ceplerimde kül vardı ve yanıyordu. Sonra sabah oluyor ve bir ceylan kalbinde alem ağlıyordu. Tutsana beni, bırakmasana, olsun yaralasana, olsun ağrısa da

köylüsü. Aşkın olduğu yerde ben varım. Sen olmasan da ben varım. Yağmur yağar, saçlarım filizlenir. Bir yıldız düşer omuzlarıma. Islık çalar ıslanır, şarkılarımı söyler geçerim kapından. Dağ köylüsü, şimdi gidersen, şimdi git. Kalırsan

ıslak gözlerimle geçiyorum yaralı bir ceylanın kalbinde. Ceplerimde kül var bir yangından arta kalan. Kolay değil bir yalan bu, yaralayan, kanayan koca bir yalan. Yalan işte sevdiğim yalan. Tutsana beni, bırakmasana, olsun yaralasana, olsun ağrısa da, yalan da olsa, kalsana, kalsana, kalsana.

bir sevdaya tutulmuştu gönlüm. Ateşti sanki, ekmekti, su gibiydi. Sarıyordum yorgun düşleri, selamlamıştım en güneşli günleri. Elimde sazım, dudaklarım nöbet tutuyordu yarınları. Bir sevdaya tutulmuştu gönlüm. Ateşti sanki, Dicle gibi asi ve mertti. Dinmiyordu aykırı umutlarım, lakin aşk susacaktı, bekleyecekti vuslatı. Çünkü yüreğimin yarısını emanet ettiğim yere değişmiştim özgür yarınları. Ölüm ağır ağır geliyordu, ben ise koşuyordum ona.

Bütün ışıkları söndürdüm. Susturdum bütün sesleri. Artık ağlayabilirsin kanka. Severken bana sormadın, ağlarken de utanma. Nasıl unuturum diye düşünmeye başlama bir beyhude çabayla. Her unutmak çabası bir hatırlamak hamlesidir aslında. İlk akla gelendir en çok unutmak istediğin. Hep kaçmak istediğin yere koşarsın aşkım. Çok ahmakça biliyorum ama herkes teslim oluyorsa eğer en çok kurtulmak istediğine, bu kez ahmaklık sırası sende usta. Alımlı delikanlılığından alıngan bir adam yaratmışsın. Yumruklarının içine sıktığın gururun kırıldı kırılacak. Ama dert etme, gururun kırıldıkça çoğalacak. Aşkın acısını çekmek, aşkta hile yapıp gitmekten daha asil iştir. Sen şimdi seni sakız gibi çiğneyip tükürdü sanıyorsun. Vaziyeti şaşırıp algıda hata yapıyorsun. O sadece çiğnedi, sen tükür gitsin. Gel şimdi bir hasret şarkısı okuyalım. Allah gidenleri affetsin. Allah gidenleri affetsin.

Bütün ışıkları söndürdüm, susturdum bütün sesleri. Şimdi alemin bütün efkarını toplamaya başla. Topladığın efkarı dağıtma vakti gelir nasılsa. Aşkta kazanan taraf yoktur, bunu sonra anlarsın. Ayrılığın izlerini kaldırıp saklayabileceğin tek bir yer bulamazsın. Islak açık bir yara gibi şimdi kalbim. Hiçbir tesellide teselli aradığın da yok. Şimdi denizleri içsen sönmez içindeki mahşer yangını. Bu illet senin gibi kaç adamı küle çevirdi de küllerin hepsini kalbi yalandan bir Leyla üfleyip gitti. Sen İstanbul'un rüzgarında uçuşanı toz mu sandın? Hepsi küldür senin gibi. Ben çok kadın tanıdım. Sevenden sakındığı bedenini sevmeyenlerin yoluna kilim yapmış. Sen gözünden sakınmışsın, o gözünün yaşına bakmamış. Şimdi dilediğin kadar ağla, bana da bir şey sorma. Bu da geçer diyeceğim, inanmayacağım nasıl olsa. Boş ver derdi kederi, sat gitsin. Gel şimdi bir muhayyer kürdi şarkı okuyalım. Allah gidenleri affet.

Yaşlandım ben artık. Kadınlardan bile korkmuyorum. Eskiden beni acıtan sözler şimdi yalnızca gülümsetiyor beni. Zalim bir bilgelik çoktan derinleştirdi alnımın çizgilerini. Sabahları yorgun ve anlayışlı bakıyorum gülüşüne. Fırtınalı kıskançlıklar ölü bir deniz gibi çoktan çekildi yamacımdan. Yaralarımı öyle bir sardım ki artık yaralanmıyorum. Ayrılıklar gelip çattığında yalnızca gözlerimi kısıp bakıyorum. Ruhum kendi kederiyle çoktan kapandı çılgın okşayışlara. Bir kiraz ağacı gibi erken rüzgarlarda döktüm ben çiçeklerimi. Ben yaşlandım artık, kadınlardan bile korkmuyorum.

akşamüstleri son ışıklar bulutları sırmalayarak parladığında, tek başıma karanlık bir odada oturmaya dayanacak kadar eskidim ben. Çoktan kendi yalnızlığıma sarınıp kendimi sıcak tutmayı öğrendim. Kenarları çizgilenen gözlerim kederini çoktan en derinlerine kapattı. Yaşlandım ben artık. Kadınlardan bile korkmuyorum. Eskiden canımı acıtan sözler şimdi yalnızca gülümsetiyor beni. Çiçekçilerin önünden frezyalara, anemonlara, fulyalara sessizce bakarak geçiyorum. Çiçek almıyorum artık kimseye. Ergeliliklerim sakallarımın altında yalnızca benim için dolaşıyor. Bir sır gibi saklıyorum kendi serseriliklerimi. Yaşlandım ben artık.

ihtişamındaydı gökyüzü. Varıp geldin nihayet. Canım, cananım, dermanım gibi varıp gelmişsin. Ay tutuldu, yıldızlar tutuldu. Ben tutuldum. Sefa gelmişsin. Ankara'ya yağmur yağıyordu. Sevdalar ıslanıyordu. Gözü kapanıyordu yolların uykusuzluktan. Evlerin gözü çoktan kapanmıştı. Sen geliyordun, uyanıyordu yollar. Ağacın birinde 2-3 yaprak kalmıştı. Savurup atıyordu saçlarına konfetiler gibi. Saçların gülüyordu. Kainat gülüyordu. Aralık hiç üşümüyordu. Safa gelmişsin. Bakışlarını getirmişsin akşam yeşili. Ellerini getirmişsin fütursuz, aceleci. Sevdanı getirmişsin ürkek, kaçamak. İyi ki gelmişsin. İyi ki gelmişsin. Şerefine kaldırıyorum kadehimi. Bu akşam eksiksiz sarhoşum. Mutlaka sarhoşum. İçiyorum. İçiyorum aşkını. Aşklanıyorum. Sen paslında bütün şarkılar. Utlar, kemanlar, kanunlar. Sen makamında besteler. Sefa gelmişsin. Yarın çiçeklenirim, kuşlanırım cıvıl cıvıl, sevgilenirim, güzellenirim. Şiirler söylerim, sebebimsin, gelmişsin. Gözüm aydın, gelmişsin. Sefa gelmişsin.

Ben ölürsem, sen ölmezsen. Aşkım, sen ölürsen, ben ölmezsem. Sakın yüz vermeyelim acıya. Hiçbir şey yaşamımızdan